çil yaktı. Göl ne yaptı? Yandım eriyorum. Kırılmış çanak çömlek. Şekil şemal gitmiş. Can idim yitmiş. Ben idim bitmiş. Dökülmüş, sökülmüş. Yandım eriyorum, uyandım görüyorum.